0: Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan sen. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil unut beni, kapattım, kapattım ben bu perdeyi. Yok yok ağlama, beni sakın suçlama. Seninle olan bu aşkım
1: İmbat FM, artık ben... damardan kalbe.

gibisin. Öylesine tutkun, düşkünüm sana. Unutmak, unutmak vazgeçmek elimde değil. Kaderimden, kaderimden.

öyle bir vurdu ki hasretin beni. Günlerdir sokağa çıkamıyorum. Sensizlik gözümden okunur diye kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kimsenin gözüne bakamıyorum.

Koparamam, koparamam kalbini, söküp atamam yerinden. Sana taptım Allah gibi, söyle, söyle ne gelir elden. Ne olur bir başkasına ümit verme aşkından. Ben sensiz yaşayamam, geçerim bu canımdan. Anlatılmaz bu sevgi, yıktı beni büsbütün. Aşk desem yalan olur.

Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

0: seni sana bıraktım. Vicdanınla baş başa. Dinle kalbinin sesini dinle. Anlatır beni sana. Anlatır beni sana.
1: İmbat FM. Damardan kalbe.

yavaş yavaş. Ömrüme kış geldi ana. Sensiz donup dur gözümde yavaş.

ediyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerini özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmış.

0: artık gün geçirirsin. Aşklara inanmıyorsun.
1: Yaprak döken gençliğinin satır aralarında altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmuru?

Neden suskun gözlerin? Neden masum akıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler:

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana koymaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralı. Asıl sancı uyandığında bütün odaları
1: İmhat FM, damardan kalbe.

Beterin beteri var. Ya haline şükret dostum. Ya benim gibi olsan. Beni tanrım bile unutmuş. Ya Allah'ım beni unut. Neden?

Çektiğim çileler kendim evim. Tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatın karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan?

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Evde huzurla, yolda güven.

Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: İlk kez hesaplaşıyorum kendimle. Tuhaftır. Kalemi, kağıdı ve seni onca sevmeme rağmen sana ilk kez yazıyorum. Şimdi sen yoksun. Seni düşünmek var. Çocukken de seni düşünürdüm her gece. Radyo dinler, şiir yazardım. Her çarşamba pazara giderdik annemle. Babam maaş aldığında baklava yerdik. Dondurmayı da çok severdik. Ablam 3 top yerdi, ben 2 top. Yalnızca bu yüzden kavga ederdik. Oysa hayatımın vazgeçilmeziydi ablam. Onun da yüzü hiç gülmedi. Hayırsızın birine kaçıp mahvetti hayatını. Aklımdan hiç çıkmaz gittiği günkü karanlıklar. Hüznümü büyüttüm o günden beri, kendimi değil. Gözlerimde hala bir çocuk ağlar. Düşlerimi gezdirdiğim bulutlar bir tohumun özlemiydi çiçeğe. Ve hala kulaklarımda annemin sesi. Bitirsen şu okulu, bir işe girsen. Şiirle karın doymadığı doğruydu. Bak Cemil okudu, mühendis oldu. En güzel kızıyla evlendi Üsküdar'ın. Evini de aldı, arabasını da. Bense bağlama çalardım kendi halimce. Sesim güzelmiş, öyle derlerdi. Nereden bilirdim hep üzüm türküleri söyleyeceğimi? Hayat bana yalan söyledi.
4: Hayat bana

Mektuplar yazardım Almanya'daki abime. Okulu bitireceğime söz verirdim. Masum düşlerimin o en sürgün adasında, bakışlar uzaklara dalıp giden şarkılar ve mevsimsiz solmuş bir çiçek gibi ayaklar altında nasıl ezilirse umut, benim de güneşimi işte öyle çaldılar. Öyle tutsak aldılar sevinçlerimi. Sensiz geçen her günü hesabıma yazdılar. Şimdi öyle uzak ki, çay içip simit yediğimiz o günler, kardeşine karne hediyesi uçurtma yaptığım günler öyle uzak ki, oysa saçaklarda titreyen bir serçenin ekmek tanesine kanat çırpması ve bir anne duası kadar içten sevmiştim seni. Fener stadında Beşiktaş maçı ve parasızlığımız devam ederken bütün mavilerimi sana vermiştim. Kaybetmek alnıma yazılmış sanki. Olmadı bir tanem. Hayat bana yalan söyledi.

0: acılara yenildi.
1: Babanın tayini çıkıp da gittiğiniz o kış, yine pençe yaptırmıştık ayakkabılarımıza. Sana söyleyemedim ama işten ayrılmıştı babam. Kapanmıştı çalıştığı lokanta. Senet zamanları daha bir çökerdi omuzları. Ve akşam trenlerinin işçi yorgunluğuyla daha bir uzardı raylar. Sitemlerim bile eğlenmişti hayata. Öfkeli bir yanardağ isyanlara uyanmıştı. Üstelik sen de yoktun artık. Oysa yalnızca sen öpmüştün gözlerini. Bir yanı hep eksik kalmış çocukluğumun. Aslında her insan biraz yenikti hayata. Ve biraz küskün. Son tren de kaçınca son istasyon.

Serin fırtınasıydım, karlı dağların kekliği. Yoksuldum yoksul olmasına ama onurluydum. Şimdi ne sen varsın ne o eski sevdalar. Olsun. Üstüme devrilse de bu sağır karanlık, akşam olur şairlere gün doğar. Bir kerecik söyle demiştim, söyleyememiştim hani. İşte şimdi söylüyorum. Seni seviyorum.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Birazdan gelecek o gelin var ya, araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru. Ona bir iki söz diyeceğim var. Maziden bir hesap soracağım var. Ondan bir mutluluk alacağım var. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru.

bütün dostlarını davet etse de, bensiz mutluluklar ümit etse de, İmzayı atarken evet dese de, durdur bu nikahı, nikah memuru, kıyma bu nikahı.

0: damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

Artık günlerim günlerden uzun, gecelerim gecelerden yalnız. Seni sevdiğimden bu yana her acıyı tattım, her çileyi gördüm. Hayatın her cilvesine alıştım, yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum, acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kayıp olan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar gibi.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Neden gerçekleri gizledin? Neden sığındın onursuz yalanlara? Oysa bu aşk tek çareydi çaresiz kalanlara. Ertelenmiş duyguları anlatma bana. Hangi hesapların peşindesin? Çek git, inanmıyorum sana, çek git. Beni yerden yere vursa da gururum, ben sığınacak bir liman bulurum. Daha fazla küçülme, bozma kendini, sus. Ben derdime derman olurum. Beni aşkımla, beni sevdamla, beni derdimle baş başa bırak git. Git ki hesaplaşayım kendimle. Gelmişimden geçmişinden başlatma beni. Ne olursun çek git. Git.

0: acı.
1: Sen beni değil, bendeki aşkı bitirdin. Bu sevdanın iklimini kirlettin. Bir açıklama yapmadan ansızın gözlerimin sınırlarını terk ettin. Unuttun mu vefasız? Eğer ki bugüne kadar sustuysam, bu korkumdan değil inan. Kendime, sevdama olan saygımdan bir suskundum be vicdansız. Haydi, haydi daha fazla kırma. Öyle masum durma. Sus yeter, bir şey sorma. Çek git, katline ferman olma. Gelmişinden, geçmişinden başlatma beni. Çek git ne olursun, bittin artık benim için. Git, git.

0: Damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM Çatı Sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Alemin en iyisinden, damarın merkezinden ben Masal'dan herkese yürek dolusu sevgiler, saygılar, günaydınlar. Günaydınlar canlarım, ciğerlerim, günaydınlar günümü güzelleştirenlerim, nasılsınız?

0: Sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Yeni bir gün yepyeni umutlarla başladı. Diliyorum bugünümüz dünümüzden çok ama çok güzel geçsin. Gün güzelliklerle dolsun. Mucizelere tanık olmak nasip olsun. Saatlerimiz 09.17. Çalışan dostlar Allah kolaylıklar versin. Kaptan şoförlerim kazasız, belasız, cezasız hayırlı yolculuklarınız olsun. Esnaf dostlar hayırlı işler, bol kazançlar. Evlerinde beni dinleyen imbat canlarım keyifli dinlemeleriniz olsun. Sol şerit açık. Kemerler takıldıysa bir kontrol edelim. Hazır mıyız?
1: Sol şerit.

açılsın sol şerit. Açılsın radyoların sesi. Geldi geldi. Masalınız geldi.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleleri vanilyalı kahve, İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Evet efendim, damardan kalbe yolculuğumuz başladı. Bu yolculukta bizlere eşlik etmek isteyen imbat canlarım, yapmanız gereken tek şey Instagram hesaplarınızdan imbat.fm sayfasını takip edip paylaştığımız son videonun altına yorumlar bırakabilirsiniz. Bugün günlerden Sakal Faruk günü. Faruk abim, karışık bir liste göndermişsin. Yani karışık bir liste derken listenin içinden çıkamadım anlamında değil. 4 farklı sanatçıdan çok güzel şarkılar göndermişsin. Hemen çalma listeme aldım. Ben de kendim için şöyle bir bakayım. 2 ve 3 numarayı alıyorum efendim. Diğer şarkıları da sizlere bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum eline, emeğine, yüreğine sağlık. Bugün alkışlar sana, o güzel yüreğine gelecek. Günaydın, hayırlı sabahlar ablam. Hoş geldin, sefa getirdin. Nasılsın bakalım, iyi misin? Ben halliceyim, eh işte. Orhan Gencebay'dan güzel bir şarkı. Rica etsem çalar mısın? Sadece sana gelsin ablam. Şimdiden teşekkürler diye seslendin. Sevgili Hoşet, hoş geldin. Şarkı için çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Aldım ta canıma canıma. O güzel şarkıyla açılışımızı yaptık. Sen de daha iyisin. Oh mis diyelim o zaman. Şarkılar şifa niyetine, sana o güzel yüreğine de armağan olsun. Bir isteğin var mı dediklerinde bile canının sağlığı diyen insanlarız. Bizim kimseden bir beklentimiz yok. Yeni bir gün yeni umutları güzellikleriyle gelsin. Güzel haberler alacağımız bir gün olsun. Günaydınlar masal, keyifli, bol mesajlı, aksiliksiz yayınların. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli, sevgi dolu, güzel bir günün olsun. Yetkin ben selam olsun bizlerden güzel yüreğine, İmbat FM ailesine ve Türkiye'mize. Oh mis. Masal, bugün bizler için Hüner Coşkun Erden güzel bir şarkı gelir mi? Başta nefesim için, senin için, gönül dostlarımız İmbat canlar için. İmbat FM ailesi ve şu anda sana kulak verip bu şarkı bana da gelsin diyen, tam 90 İmbat FM dinleyen güzel kalpler için ve menfaatsiz seven herkese gelsin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Her daim var olasın, seviliyorsun Masal diye seslendin. Sevgili Yetkin hoş geldin. Çok keyifli bir şarkıydı. Birlikte keyifle dinledik. Sana, nefese, evlatlarına armağan ettik. Aynen öyle. Bir isteğin var mı dediklerinde bile canının sağlığı diyen insanlarız. Kimseden bir beklentimiz olmadığı gibi kimseye bir zararımız da dokunmaz bizim. Selamünaleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar Masal Hanım. Evet, bugün konser sırası bende. Nacizane küçük bir liste yaptım, umarım beğenirsiniz. Hadi bakalım, iyi dinlemeler diye seslenen Sakal Faruk. Çok teşekkür ediyorum, şahane bir liste. Ben çok beğendim, İmbat canlarımın beğeneceğinden de eminim. Ellerine sağlık, emeğine, yüreğine sağlık. Sabah güneşi gibi etrafı aydınlatan, şeker gibi tatlı, gülümseyen bakışlarıyla herkesi mutlu eden kişi. Yeni bir güne daha hoş geldin, günaydın. Masal ablam benim, nasılsın, iyisindir inşallah. Ben iyiyim, Rabbime şükürler olsun. Tüm imbah canlara selamun aleyküm, günaydınlar diliyorum canlar. Abla senden iki güzel şarkı istiyorum. Yaşadığım onca şeye, çektiğim sıkıntılara gram üzülmüyorum aslında. İnsan her zorluğu bir şekilde atlatıyor. Ayakta kalmayı öğreniyor. Ama geriye dönüp baktığında tek bir şeye içim yanıyor. O insanlara harcadığım zamana, verdiğim o kadar emeğe yazık olmuş. Hak etmeyen herkesin hayatımda bu kadar yer kaplamasına, onca fedakarlığı tek taraflı yapmama acıyorum sadece. Keşke bu kadar çok değer vermeseydim. Öyle işte. Video çok güzel olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık, paylaştım bile. Masal ablam benim diye seslenen sevgili Sedat hoş geldin. Hepimizin o pişmanlıkları var, değilmeyecek insanlara vakit harcadık diye çok üzülüyoruz ama
İşte üzülürken de onlara vakit harcadığımızın farkında değiliz. Yaşandı, bitti. Dertlendik, bitti var ya hani. İşte tam da o haldeyiz.

Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin masal. İstanbul Avcılar Zeynel Abidin Bayramı, bugün en damar şarkılar dinleyeceğiz. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı tüm sevdiklerime. Gurbetçilere, Gaziantep'te hemşerilerime, imbat dinleyenlerine armağan olsun. İmbata selam, damara devam masal. Zeynel Abidin Bayramı hoş geldin. İstanbul Avcılara da selamlar, sevgiler olsun. Günaydın masalımız, hayırlı sabahlar, aksiliksiz, stressiz, neşeli, bol mesajlı, keyifli yayınlar diliyorum. Sol şerit bulutlu, kapalı. Biraz da soğuk, kemerler takılı. Başlasın başlasın, damardan kalbe giden yolculuk. Tüm imbatçanlara sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum. Bugünümüz dünden güzel olsun. Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı gelir mi diye seslendin. Finlandiya Mustafa Yaşar hoş geldi. Şarkılarla biz yüreklerinizi ısıtırız. Artık bedeniniz de size kalmış. Sıkı sıkı giyinin. Sonra hastalanmayın, olur mu? Masal, masal, masalımız. Günaydın İmbat'ın kraliçesi. Söyleyemedim de. Günaydın İmbat'ın kraliçesi. Hoş geldin güzel insan. Tatlı yayınlar, günaydın imbatçanlar, hayırlı ve sağlıklı günler, tatile organize, Krone'den selamlar. Çalar mısın Ferdi Baba'dan masalımız güzel bir şarkı, tüm ferdicilere, imbatçanlara, Ahmet Uysal'a, İlyas Taşyer'e, Ali Nizamoğlu'na, bir de motor bakım ustamız Ahmet Güney'e, Garip Emmim, Bekir Kaymaz'a, sana da gelsin masalımız, hadi bakalım diye seslendim. Beyda'la hoş geldin. Tamamdır, az sonra.

O güzel şarkıyı paylaşacağım. Keyifli dinlemelerin olsun. Ben de aldım, kabul ettim. Günaydın Masal. Bugün senden iki şarkı isteme şansım olabilir. Aa, isteyemezsin herhalde. Söyleyemedim de bak. İki şarkı isteme şansım olabilir mi? Mümkün olursa Müslüm Gürses'ten bu şarkıları çalar mısın? Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol Masal diye seslenen Kadir Pak. Kadir hoş geldin. Önce birini alalım listeye, dinleyelim. İlerleyen dakikalarda fırsat bulursak ikinciyi de keyifle dinleriz elbette. Yağmurlu, bereketli Kocaeli Karabürsel'den günaydın Masal ablam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Emrah'tan güzel bir şarkı sadece kendime armağan ediyorum. Sesler sonda. Başlasın başlasın. Geldi geldi. Masal ablamız gelmiş, hoş gelmiş diye seslenen Mümin Başkan. Çok teşekkür ediyorum. Sen de hoş geldin. Keyifli dinlemelerin olsun. Kocaeli Karamürsel'e selamlar, sevgiler olsun. Şükür bugün de huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip oldu. Şükür kavuşturana, yüreğin var olsun. Yine süper bir video. Hayırlı, huzurlu, kazasız yayınların olsun inşallah. İki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim, gönder gelsin yüreğe dokunan Orhan Baba şarkıları sana sana. Diğer yürek okşayan şarkılar da okyanus yürekliğin bahçanlara gelsin. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın Can Masal kardeşim. İmbatcanlar, Allah'a emanet olun diye seslenen Can abim. Muhsin abim hoş geldin. Aynen öyle, şükür kavuşturana. Günaydın Can kardeşim, günaydın İmbatcanlar. Her zamankinden daha güzel bir gün olsun diye seslenen Danimarka Ayşen Karadağ Soy'dan. Ayşen'im hoş geldin, günümüz aydın olsun, gün güzelliklerle de olsun. Merhaba, iyi yayınlar, ben Uşak'tan Anadolu Ulaşım Kaptanı Özgür. En güzel Ferdi Tayfur şarkıları canım oğlum Nazmim ve Uşaklı kaptan arkadaşlarım için gelsin. Özgür hoş geldin. Kazasız, belasız, cezasız hayırlı yolculukların olsun tüm kaptan şoförlerime. Selamlar, sevgiler benden olsun. Tamam o zaman. Ferdi Baba şarkısı sana. Değerli evladın Nazmiye'de armağan olsun.

Yolun düşer gurbet ele, sen de çekersin. Yolun düşer gurbet ele, hasret çeker.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbris Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM Çatı Sistemlerine emanet. İbris Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbris. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

ona ait ne varsa. İçimde paramparça, mazimi sayfa sayfa. Unutmak istiyorum, unutmak istiyorum.

Evet, şahane bir konseri sonlandırdık. Faruk abim, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Of dedik. Alkışlar sana, o güzel yüreğine gelsin. İmbat canlarım, sizleri de alkışlayan elleriniz dert görmesin. Kar çiçeğim, günaydın, hoş geldin. Anneme, Aydın'daki ablama, çok değerli eşine ve seni dinleyen Mesut Sayılır ve herkese Müslüm Baba'dan güzel bir şarkı. Ablam için de diyor Cengiz Kurtoğlu, çalar mısın? Bugün güneş biraz geç doğdu. Çünkü senin gülüşünü bekledi. Ben de bekliyorum. Çünkü senden günaydın gelmeyince güneş doğmuyor bana. Mevsimim hoş geldin. O zaman kocaman bir günaydın diyelim. Sana, annene, ablana ve değerli eşine de selamlar, sevgiler gönderelim. Günaydın, günaydın sabah yıldızım, günümü aydınlatanım. Hoş geldin masalım, nasılsın? Keyifli yayınlar, bugünümüz dünden güzel olsun. Hadi başlayalım o zaman. Maşallah bize diye seslenen Eminem canımsın. Sol şerit açıldıysa geliyorum soldan soldan. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Nasılsın Can Masal, iyi misin? Ben iyiyim, umarım sen de iyisindir. Bugün senden yine iki şarkı rica ediyorum. Bergen'den ve Azer Bülbül'den. Bu şarkılar sana, bana, özellikle mevsime gelsin. Ayrıca tüm İmbat FM dinleyenlerine gelsin. Şimdiden teşekkürler. İmbat'a selam, damara devam. Cansın, seviliyorsun. Masal candır, gerisi heyecandır. Eyvallah. Adana'dan selamlar, saygılar diye seslendin. Mesut hoş geldin. Bizlerden de sana, Adana'da sesimizin, nefesimizin ulaştığı İmbat canlarımıza sonsuz sevgiler, saygılar olsun.

0: damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr.

tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

çektiğim çileler kendime ben. Tutup da dizine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın ben. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bunda? Hayatın karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem,

Kolay gelsin Masalcan kardeşim. Hayırlı günler. Tüm İmbahcan dostlarına selam olsun. Hadi salıyı sallayalım. Gönder gelsin Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı. Tüm Ferdicilere gelsin diye seslenen Can abim, Bekir Kaymaz abim hoş geldin. O güzel şarkıyı listeye aldım. Ama öncesinde bir Azer Bülbül şarkısı var. Keyifli dinlemelerin olsun. Mutlu huzurlu sabahlar dilerim. Can Masal hoş geldin. İmbahcanlara selam olsun. Senden ricam Bülent Serttaş'tan diyor. Güzel bir şarkı gelir mi? Ey yar, bir şeye ihtiyacın var mı dediklerinde aklıma sen geliyorsun. Hafifçe tebessüm ediyorum ve yok diyorum. Oysa ne çok ihtiyacım var sana. Kısık bir sesle yok diyorum. Yokluğunu vurgularcasına. İhtiyacım olan tek insan yok yanımda. Rıdvan Akçakaya hoş geldin. Şahane geldin. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Ama reklam dönüşü Bülent Serttaş'tan. Şöyle bir temenni şarkısı aldım listeye. Dinle bakalım beğenecek misin? Azer Bülbül şarkısı da sana armağan olsun, seversin. Antalya'dan selamlar, günaydınlar. Selda Bağcan'dan diyor güzel bir şarkı çalabilir misiniz? İyi yayınlar diye seslenen Bilgehan Ersoy hoş geldin. Günümüz aydın olsun inşallah. Antalya'ya da selamlar, sevgiler gönderelim. Kar çiçeğim dün yoktum ama unutmadım. Sesini duymak çok güzel. Güzel ablama, değerli enişteme kolay gelsin diyorum. Seviliyorsunuz, gözümün nurları, cansınız. Benim gibi çalışan herkese kolay gelsin. Cengiz Baba'dan diyor güzel bir şarkı. Bu arada fon müziğini zil sesi yaptım. Sen varsın diyor yanımda hep. Mevsimim, canımsın, şahanesin. Güzel bir fon müziği değil mi? Boğazımda sen kalmış. Yutkunamam bir türlü. Gel, kurtar beni sen de. Bir lokma sevdan geçsin ruhumdan. Ne uzak bir şehir, ne de yakın bir liman. Eski bir tren vagonu gibi dumanı başında tüten. Gel, aynı sevda kokmasında yutkunalım hayatı. Aynı bardaktan içelim aşkı. Bir yudum geceden, bir yudum suskunluktan. Bırakalım bazı şeyleri. Dilin değil, kalbin söylediği yerde kalsın. Sen bana vaha ol. Ben de sana vuku bulan. Ne adını koyalım, ne de birbirimize soralım. Bir yerde bir mısra eksik kalsın. Bir yerde nefesimiz birbirine değsin. Ve kimse bilmesin hangi kelimede başladığımızı. Belki de aynı cümlenin iki ucunda sessizce bekleyen. Eline, emeğine, yüreğine sağlık mevsimim. Günaydın, hayırlı sabahlar Masal ablam. Zeynep'im doğum yaptı ablam. Geçen gün çok güzel iki kız.

Hadi gözünüz aydın. Allah'ım güzel yazılar yazsın. Masal gibi bir hayatları olsun evlatlarının. Zeynep'imi de çok öpüyorum. Sağlıkla sıhhatle büyütün inşallah. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı günler dilerim. Şarkılar senden, dinlemesi ve çaylar, kahveler benden. Simit, börek, kıymalı börek diyor. İmbat ailesi, ben bomba gibiyim, haberiniz olsun. Masal Hanım yarasa bu gece beni hiç rahatsız etmedi. Çaresini buldum diyor. Büyük paşamın yanında uyudum. Bazen kaçış çare olabiliyor değil mi Hüseyin? Uykunu almışsın belli. Küçük yarasamızı da kocaman öpüyorum. Böyle mis gibi kokusunu da içime çekiyorum. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar. Masal gelmiş, hoş gelmiş. Bugün harika bir yayın olması dileğiyle Ferdi Tayfur'dan çok damar şarkılar dinlemek istiyoruz. Ankara'dan selamlar diye seslendim. Başkentimize selam olsun sevgili Mustafa Daşkın. Bir Azer Bülbül sonrasında Ferdi Baba şarkımız var. Sana, o güzel yüreğine, başkentimizde sesimizin, nefesimizin ulaştığı imbat canlarımıza da armağan edelim. Günaydın, kolay gelsin masal, yüreğine sağlık diye seslenen Ramazan Köse. Ramazan, çok teşekkür ediyorum. Günümüz aydın olsun, gün güzelliklerle de olsun inşallah.

Günaydın Masal Hanım, günaydın Nargin Bahçıvanlar, hayırlı günleriniz olsun. Aydın'dan Erdal ben. Ablam Ferdi Tayfur'dan diyor güzel bir şarkı istiyorum size ve bütün İmbahçıvanlara armağan olsun. Kolay gelsin, iyi yayınlar ablam diye seslendin. Erdal hoş geldin. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir gün olsun, hayırlı bir gün olsun hepimiz için inşallah. Sana da selamlar, sevgiler olsun. Hamburg'dan selam olsun güzel İzmir'e, kalbi, yüreği güzel insan Masal. Bugün eşimin Dileğin doğum günü, dileğim için Müslüm Baba'dan güzel bir şarkı istiyorum diye seslendin. Ferdi hoş geldin. Dileğin doğum gününü kutlayalım, nice nice yıllar olsun sağlıkla sıhhatle evlatlarıyla seninle birlikte inşallah. Yeni yaşında düşlediği her şey hayatına dahil olsun. Müslüm Baba'nın o güzel şarkısını listeye aldım bile dilek için. Alaaddin hoş geldin. Keyifli dinlemelerin olsun. Günaydın Masal ablam, günaydın Onur'um. Hayat bazen bizi yordu Onur Şap, bazen de sınadı. Kırıldığım, içime attığım çok şey oldu. Ama ne yaşarsam yaşayayım, kalbim hep seni seçti. Yanında huzur buldum, güvende hissettiğim tek yer sen oldun. Zamanla birlikte büyüdük, değiştik ama içimdeki sevgi hep aynı kaldı. Bazen anlatamadım, bazen de sen anlamadın. Sen benim en çok inandığım, en çok değer verdiğim, iyi ki benimsin. İyi ki hayatımdasın, seni çok seviyorum ömrüm. Abla senden istediğim diyor. Diyor ama Feri Hanım istemiş olduğun sanatçı formatım dahilinde, arşivim dahilinde bir sanatçı değil. O yüzden yüreğinize dokunan herhangi bir şarkıyı benden alıp kabul edin, olur mu? Onur'a benden de selamlar, sevgiler olsun. Sakal Faruk kardeşim liste 10 numara olmuş. İkinci şarkıyı aldım, keyifle dinleyeceğim. Alkışlar sana gelsin. Puanım milyon, milyar, katrilyon. Can abim, Bekir Kaymaz abim, elinize sağlık albayım, günaydın Masal Hanım diye seslenen Ahmet Taşyan. Günümüz aydın olsun, gün güzelliklerle dolsun, Rabbim sizi de güldürsün inşallah diye de güzel bir temenni de bulunmuşsun. Çok teşekkür ediyoruz hepimiz. Birlikte gülelim. İnşallah yüzümüzde kocaman gülüşler olsun ama öyle sahte gülüşler değil, içten samimi gülüşler olsun. Günaydın güzellik, iyi yayınlar diliyorum diye seslenen Gülşen'im. Çok teşekkür ediyorum, ben de sana kolaylıklar diliyorum Gülşen'im. Beyda'dan selamlar, iyi yayınlar. Hüseyin Ovalı kardeşim, Beyda Sanayi çalışanları, tüm imbahçanlar ve masalımız için mümkünse bugün de yine Arif Susam'dan diyor güzel bir şarkı çalar mısın? Olmasa da canın sağ olsun, teşekkürler diye seslendin. Bak burada beni yakaladın Ahmet Ustam. O güzel şarkıyı listeye alacağım elbette. Şimdiden keyifli dinlemelerin olsun. Selamını aldık ta canımıza canımıza, oh mis. Hoş geldin Can kardeşim. Bugün ben fazla giremeyeceğim çünkü doktor ve fizik terapi var. Geç kaldım zaten diyor, çıkınca yazarım. Çok şükür iyiyim. Ayşe'nim çok geçmiş olsun, Rabbim şifa versin inşallah. Kendine dikkat et, sağlık önemli diye de not düşmüşsün. Aynen öyle, her şeyin başı sağlık. Konser için diyor Faruk kardeşim, eline emeğine sağlık. Tüm alkışlar sana gelsin, dualarım seninle diye seslendin. Sakal Faruk abimin eline emeğine yüreğine sağlık, 2 numarayı aldım ben diye seslenen sevgili Hoşiyet, keyifli dinlemelerin olsun. Tabi Ferdi Baba hayranı olarak direkt Ferdi Baba şarkısını aldın. Masal Hanım sizden bir şarkı isteyebilir miyim Sibel Can'dan diyor. Çalar mısınız? Alalım listeye inşallah, vakit yetişir. 3 saate kaç şarkı sığdırıyorum ya da kaç şarkı sığdıramıyorum ben de bilmiyorum Ahmet.

söyle ne diye, gençliğimi yıktın söyle. Gençliğimi yıktın söyle ne diye.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güven.

0: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Ben sende bütün aşklarımı temize çekmiştim. Bembeyaz bir sayfaydı yerin. Kirlettin. Onun için bu sözler sana yazıldı. Beni yaktığın için. İpek gibi saçların birer birer dökülsün. Öksürdükçe ciğerlerin sökülsün. Ahlarla, vahlarla ömrün çürüsün. Damarlarım kurusun. Beni yaktığın için. Kara bulutlar sarsın evinizin damını. Azrail beklesin almak için canını. Ben değil, benim aşkım emsin senin kanını. Damarlarım kurusun, beni yaktığın için. En güzel elbisen tabutuna sarılsın. Yılan akrep yuvasına mezarım kazılsın. Mezar taşına verem nedir yazılsın. Okuyan olmasın, okuyan

temenni şarkısı dedim ama baştaki şiir kısmı çok ağır ya. Biz yine de öyle düşünmeyelim. En sevdiğin elbisen kefenin olsun falan. Yok ya, bize yakışmaz. Oy. Sakal Faruk kardeşim, konser şarkıları süper olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Alkışlar sana gelsin. Üçüncü şarkıyı ben aldım, keyifle dinleyeceğim. Açın sol şeridi. Damardan kalbe giden yolculuk tüm hızıyla Can Masal'la devam ediyor. Ver coşkuyu diye seslendin. Finlandiya Mustafa Yaşar. Vallahi verdik coşkuyu. Halimiz duman. Masal Abla Sevenler Derneği Karamürsel Şubesi burada. Yürekler yangın yeri. Masal Abla, Hurşit kardeşimin dediği gibi bizim buralara kış geldi. Havalar soğudu. Senin güzel damar şarkılarınla içimiz ısınıyor. Karamürsel'de çok seviliyorsunuz. İmbat FM, duy sesimizi. İzmir Bostanlı diye seslendin. Mümin Başkan, aman dikkat edelim. Özellikle dışarıda çalışan imbatçanlarım, hava değişimi, hastalanmayalım. Bağışıklık sistemimizi güçlendirelim. Masal ablam, şimdiden Faruk abime teşekkürler. Deli kardeşinden Muhsin abiye, Hüseyin kardeşe selamlar. 12'ye kadar buradayım. Sonra ise birçok sanatçı yazmışsın bunu. Sen seç diye de not düşmüşsün. Tek tek basaraktan okuyamayan masal. Artık haftanın 5 günü buradayım. Ta ki diyor iş değişene kadar ya da vardiyam değişene kadar buralardayım. Konser günü vermeni diyor istemiyorum ama o gün 2-3 tane diyor anne şarkısı çalarsan sevinirim. Amasyalı Murat, kendi söylediğinle çelişmiş.

gitsin, konser istemeyip 2-3 şarkı anne şarkısı konser yapmış kadar olacaksın yani. Keyifli dinlemelerin olsun. Selam Prenses, günaydın, hoş geldin Şekerpare'ye, güzel yayınlar, nasılsın, iyi misin? Videoyu izledim, biraz duygusal ama güzel, sefalar getirdin İmbat'ın sultanı, çiçeği. Bugün senin neşen nasıl? Maşallah, her zaman bomba gibisin. Ne diyor masalımız? Kopmak, dağılmak, serbest. Soldan soldan devam, oh mis. Şekerpare candır, gerisi heyecandır, o kadar. Rastgele şekerparemize eyvallah, teşekkür ediyorum diye seslenen Bülent Kurt. Çok teşekkür ediyorum. Sen de hoş geldin. Keyifli dinlemelerin olsun. Ne yaptın be Masalcan kardeşim? Sabahtan kopardın telleri. Vallahi şarj etmiyor diyor. Şalter yandı. Bile isteği yapmadım. İsteyerek olmadı. Can abim, Bekir Kaymaz abim, Karamürsel'den sevgiler, saygılar komşum Mimin abime, Ferdi Tayfur'dan diyor güzel bir şarkı. Armağan ediyorum. Sevgili Ergün, ah Ergün, o kadar çok Ferdi Baba isteği var ki. Zaten çaldık, program Ferdi Baba ile kapanmasın. O yüzden bakayım, işte de bir şarkı daha var, yetiştirebilirsem o şarkıyı armağan edelim sana ve Mümin Başkan'a. Selam Masal Hanım, ben Yelda Sarıdemir. Buradan canım kocam Emre Sarıdemir, eniştem Nazif Tetik, ikisine de Allah'a emanet olun diyorum. Biz iyiyiz, bizim hiçbir sıkıntımız yok. Aklınız burada kalmasın. Tek sıkıntımız sizlersiniz. Kendinize iyi bakın. Masalım, bugünkü istek şarkım diyor Tahir Uçar'dan güzel bir şarkı. Emre Sarıdemir ve eniştem Nazif Tetik'e gelsin diye seslendin. Yelda'm hoş geldin. Emre'ye, değerli eniştene benden de selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Faruk abimin eline, emeğine, yüreğine sağlık. Bütün alkışlar canlı gönülden Faruk abime gelsin diye 100 üzerinden 100 puan verip alkışlarını gönderen Eminem. Selam, iyi yayınlar, ben Gülbahar Akar. Tuna babam Nazif Tetik ve eniştem Emre Sarıdemir'e selam ediyorum. Babacığım merak etme, her şey yolunda, şükür bir sıkıntımız yok. Çocukları da merak etme, önce Allah'a sonra kendine emanetsin. Birbirinize iyi bakın. İstek parçam Müslüm Baba'dan diyor güzel bir şarkı. Babam ve arkadaşlarına gelsin diye seslendin. Gülbahar hoş geldin. Değerli babana bizlerden de selamlar, sevgiler olsun. Rabbim tez zamanda kavuştursun. Alkışlarını gönderen Rıdvan Akçakaya. Şarkılarımı çaldığın için çok teşekkür ederim. Yüreği güzel ablam benim. Sakal Faruk abinin eline, emeğine, yüreğine sağlık. Çok güzel bir liste olmuş. Helal abi. Adamsın bu alemde diye seslenen sevgili Sedat. Çok teşekkür ederim Masal. Sakal Faruk Bey, gönlünüze sağlık diye seslenen Kadir Pak.

Faruk abi. Konser için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel liste olmuş. Birinci Emrah şarkısı benim olsun. Eline emeğine sağlık. Puanım direkt. Bak işte Mümin Başkan. O kadar çok sıfırı. Dedim ya ben bütçeme kadar sıfır okuyabiliyorum. Karım Mürsel'den sevgiler saygılar diye seslendi. İnadına imbat, inadına damar, inadına can masal, kalbimizin, gönlümüzün sultanı, yüce Rabbim her şeyi gönlüne göre versin. Çok katı bir yüreğim olduğunu düşünmüyorum. Evet, öfkem var. Ve bu öfkenin kelimelerle bir karşılığı yok. Sadece derin bir iç çekişe, suskunluğa eşdeğer. Affetmek mi? İsterdim. Lakin affın ve öfkenin bende bir anlamı yok artık. Üzgünüm. Rıdvan Akçakaya, Rabbim seni de gönlüne göre versin inşallah. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık, süper. Süper bir konser oldu. Yüreğin var olsun inşallah. Faruk kardeşim diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Sağ ol Mümin abi diye seslenen Ahmet Taşyan. Tüm herkese çok teşekkürler. Cansınız, canımdasınız. Allah hepinizden razı olsun diye seslenen Sakal Faruk. Faruk abim, Rabbim senden de razı olsun inşallah. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Şahane bir listeydi. Şahane bir konserdi. Abla hayırlı günler. Kınık'tan İlyas, sizden Hakkı Bulut'tan diyor güzel bir şarkı istiyorum. Sizlere ve İzmir'e selamlar diye seslendin. İlyas hoş geldin. Dün de istemiştin ama yetiştirememiştik. Bugün o güzel şarkıyla kapatalım programı, olur mu? Telafi edelim hemen. Bizlerden de sana, seni tanıyan herkese selam olsun, sevgi olsun. Teşekkür ediyorum Masal ablam şarkı için. Kralsın kral. Masal abla, gerçekten senin programını can kulağı ile dinliyorum. İmbat FM candır can. Yağmurlu havada İmbat FM dinlemek ne de güzel oluyor diye seslendin. Mümin Başkan, çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlerin orada olduğunu bildiğim için çok keyifle yayın yapıyorum. Şahanesiniz, iyi ki varsınız. Of of. Ben boşuna mı diyorum masal candır, gerisi heyecandır diye. Var ol kardeşim diye seslenen Can abim. Bekir Kaymaz abim, sen de sağ ol, var ol. Her şeyden elimi kolumu çektim. Dost vurmuş, yar sevmemiş fark etmez. Eski beni bulana helal olsun. Öyle işte, eyvallah. Dinlettiğin için teşekkür ederim. Rabbim işini gücünü rast getirsin inşallah. Sıradaki tüm şarkılar Adana Demir Sporlulara gelsin. Eyvallah. Cansın, canansın. Masal candır, gerisi heyecandır. Adana'dan selamlar, saygılar. Tüm alkışlar sana, sana. Sana, sana. Ve Sakal Faruk kardeşime gelsin diye seslendin. Mesut, çok teşekkür ediyorum. Sen de cansın. Of of diye nidalar atan Ferdi Baba söyler, Aydınlı Hüseyin son ses dinler. Faruk abiye çok güzel konser oldu, eline sağlık. 100 üzerinden 100 diye puanlama yapan Aydın'dan Hüseyin. Dinledim konseri, eline emeğine sağlık Faruk kardeşim. Son şarkıya yetiştim. Danimarka'dan sevgiler saygılar. İyiyim ben çok şükür. Fizik tedavi diyor, spor salonuna geldim. Biraz ağırlık çalıştık, kas yapacağım canım kardeşim. Bedavaya diyor. Hani bedavaya beni de alacak bir spor salonu ben de isterim. Kas yapacağız değil mi? Her şey sağlıklı yaşamak için, sağlıklı yaş almak için. Zamanı durduramayız efendim. Yaş alıyoruz hepimiz. Saçımızda aklar, yüzümüzde çizgiler. Teknoloji sağ olsun. İki filtreyle kırışık falan kalmıyor. Ama kasa gelince öyle değil işte. Ayşen'im öpüyorum kocaman seni. Evet, bugün doğum günü olan sevgili Dilek. Değerli eşinin senin için istemiş olduğu şarkı gelsin bakalım.
günün kutlu olsun. Nice nice yaşların olsun.

0: FM, damlardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbris Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbris Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbris. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

aşkım yanarken bir mahzun bakışınlarda. Alevler sardı hemen, alevler sardı hemen.

Rabbim kimseyi çaresiz bırakmasın. Selamünaleyküm canım ablacığım, nasılsın? Canım ablam ve İmbat ailesi, sizler nasılsınız bakalım? İzmir Limontepe. İzmir Limontepe'de oturuyorum. Tevabil Karaca, canım kardeşim için Müslüm Baba'dan diyor güzel bir şarkı ve tüm İmbat ailesi için sana da armağan olsun. Canım ablacığım, Allah'a emanet ol. İmbat ailesi, sizler de Allah'a emanetsiniz diye seslendin. Ümitcan, hoş geldin. Değerli arkadaşına bizlerden de selamlar, sevgiler olsun. Bir Ferdi Baba sonrasında Hakkı Bulut yorumuyla artık programı kapatıyoruz. Bu arada arkadan benim kızım da veda ediyor sanırım.

Hasan ablam, yorumlarım gizlenmiş galiba. Sıkıntı yok canın sağ olsun. Yarın görüşmek üzere, Allah'a emanet ol ablam diye seslendin. Amasyalı Murat. Evet, saklanmıştı ama ben onları gün yüzüne çıkardım Murat. Okudum, paylaştım. Sen de Rabbime emanetsin. Yolda yetiştim diyor. Şimdi işteyim canım. Bugünkü tüm şarkılar can dostlarına gelsin. Ateş Toprak grubuna gelsin. Danimarka'dan sevgiler saygılar diye seslenen Ayşen'im. Gelsin tabii tüm güzel şarkılar imbat canlarımıza. Ateş Toprak grubuna da gelsin. Baş tacımız Can Masal. Muhteşem Bülent Serttaş şarkısı için teşekkür ederim. Darma duman olduk vallahi. Ne de güzel geliyorsunuz diye seslerdin. Farkımız gelişimizden belli olsun Rıdvan. Videoda çekmişsin. Çok teşekkür ediyorum, ellerine sağlık. Önümüzdeki ayın bitimine 10 gün kala anne şarkısı çalmanı isteyeceğim ablam. Çarşamba gününe denk geliyor diye seslendin. Peki sevgili Murat. Tekrar hatırlat bakalım, olur mu? Her şey için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yayın oldu. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Güle güle git Masal ablam benim. Tüm imbah canlara hayırlı günler diliyorum. Kimseye karışma. Ölüm var diye kimseyi affetmem ben. Öyle işte, bana da ölüm var. Yapmasaydınız. Ölüm hepimiz için var değil mi? Son durak bir avuç kara toprak. Ama hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. Arkamızdan dua edenlerimiz olsun. İyi insandı diyenlerimiz olsun. Günaydınlar kardeşim. Sıradaki şarkı Öznur ve Ayşen kardeşime gelsin diye seslenen İzmir'de. Hoş geldin, keyifli dinlemelerin olsun. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Yine çok güzel bir yayın oldu. Yüreğin var olsun inşallah. İki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim. Seni önce Rabbime, sonra seni sana emanet ederim. Kendine cici bak. Rabbim izin verirse inşallah yarın huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip olur. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın Can Masal kardeşim. İmbah canlar, Allah'a emanet olun canlar diye seslendin. Can abim, Muhsin abim, sen de Rabbime emanet ol. Yarın da konser, sen de biliyorsun. Güzel bir liste şöyle. Yedekli bir liste bekliyorum. Yayın akışı harika. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. İyi ki varsın. Tüm akışlar sana gelsin. Selamlar diye seslendin. Mustafa Daşkın, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Bizlerden de selamlar, sevgiler sana. Başkentimize olsun. Ferdi Baba şarkılarını seviyorsun. Peki o zaman. Sıradaki Ferdi Baba şarkısını da sana, başkentimize gönderelim.

Masal, başta şarkımız için çok sağ olasın. Yine 10 numara listeyle harika bir konser için Sakal Faruk abimizin eline, emeğine, yüreğine, gönlüne sağlık. Bütün alkışlar canlı gönülden güzel yüreğine gelsin. Gönlü her daim var olsun diye seslenen sevgili Yetki. O sevgi sensin diye seslenen Hamburg Ferdi Çıtar. Dinledik değil mi Ferdi? Ablacığım yine harika bir yayın akışı oldu. Eline, emeğine, yüreğine sağlık, keyifle dinledim. Bütün şarkıları yarın görüşmek üzere en güzeline emanetsin. Kendine iyi bak diye seslenen sevgili Hoşit. Şarkıları sana şifa niyetine gönderdik. İnşallah iyi gelmiştir. Yarına sen de daha sağlıklı, daha iyi uyanırsın diye umut ediyorum. Öyle diliyorum. Masalcan iyi yayınlar. Yarın diyor konser yapalım diyor. Arabesk'in en damar şarkılarından. Sesler Sonda, Gazi Emir, 6. Sanayi, Oto Tamirciler Sitesi, Son Ses. Cengiz Baba'dan diyor güzel bir şarkı rica ediyorum. Nevzat hoş geldin ama artık kapanış. Sanayi sitelerinde sesimizin, nefesimizin ulaştığı imbahçanlarımıza sonsuz sevgiler, saygılar gönderelim. Hayırlı işleri, bereketli işleri olsun inşallah. Canım kardeşim, dün konser istiyorum yazmışım, telefon yanlış yazmış diyor. Böyle teknoloji mi olur diyor. Zaten Ramazan abin de duymaz ki diye seslenmişsin Ayşe'cim. Senin telefon dün bayağı bir negatif çalıştı. Listeye beni de yaz yerine, listeden beni sil. Konser istemiyorum yerine konser istiyorum. O telefonun bana karşı bir garezi var galiba. Bazen şaşırıyorum Ayşen. Acaba gerçekten bunu mu yazdı yoksa yazmak istediği bu değil miydi diye ikileme düştüğüm anlar olmuyor değil. Çok güzel bir yayın akışı oldu. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hafta sonu işi olmayanlar gelsin. Zeytin ağaçlarını. Temizlik olacak diyor. Hem spor yaparsınız bedava. Spor şart. Öğlen de diyor. Ekmek arası sucuk var ona göre. Hoşça kalın diye seslendin Aydın'dan Hüseyin. Ama ben şarküteri ürünleri sevmiyorum Hüseyin. Başka ne var menüde ona göre geleceğim. Ben herkese iyi oldum da bir kendime iyi olamadım. Kendime iyi gelemedim. Bundan sonrası için özür dilerim. Bugün için çok teşekkür ederim Masal. İnşallah yarın görüşürüz diye seslendin. Kadir Pak, sevgili Kadir. Aynen öyle yaptılar ya. Biz hep başkalarının iyiliğini düşündük. Kendimizi unuttuk. Ama onlar bunu bir görev bildi. Yapmak zorundasın gibi algıladılar. İşlerine gelmeyince de yapmasaydın dediler. Yufka yüreğimizden börek yapıp yapıp yediler. Doymadılar ama doymayacak.

kuşaklarda. O yüzden bundan sonra herkes ederi kadar, kim size nasıl davranıyorsa siz de o şekilde gidin. Bakın, bunu ben söylüyorsam yapın. Çünkü ben hayatım boyunca hep sustum. Sessizliğim, yani saflık sanıldı. Ama biz bunun arkasından konuşsak, işte çevirsek, kulağına da gitse, bunun sesi çıkmıyor dediler. Ve ben gerçekten mesela bir şey duyduğumda da, birinin karşısına geçince "sen böyle demişsin" cümlesini kurduktan sonra asla kimden duyduğumu söylemiyorum. Yine o kişi arada kalsın istemiyorum. Bu doğru mu? Hayır. Bundan duydum, böyle böyle demek aslında daha mantıklı da. İşte diyoruz ya, yürek yufka. Hamburg'dan Dilek kardeşim, doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı yaşların olsun diye seslendin Ayşen'im. Masalın muhteşem bir yayın akışı oldu yine. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kocaman öpüyorum seni. Allah'a emanet ol. Cansın, iyi ki varsın. Seviliyorsun çok diye seslendin Eminem. Sen de çok seviliyorsun. Öpüyorum seni kocaman. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Güle güle git. Güle güle gel. Yarın görüşmek ümidiyle. Kimseye karışma. Seni seviyorum diye seslenen Can abim, Bekir Kaymaz abim. Ben de seni çok seviyorum. Her şey için teşekkür ederim. Emeğine, yüreğine sağlık. Muhteşem, süper, bomba yayın için. Allah'a emanet. Ayağına taş, gözüne yaş değmesin. Kalbine, yüreğine dert düşmesin. Gönül verdiklerimiz, gönül koymuşlar bize. Olsun be. Gönül vermek içindir zaten. Almak olmaz. Gönül vermiştim sana. Şimdi geri alıyorum mu? Geri alıyorum mu diyeceğim. Vermek cömertlik, almak fakirliğe delil olur. Ey yar. Aşk da böyledir işte. Sevilir her dem. Sen sev. Ben sonra mı severim diyecektim. Sorarım sana. Ben artık öyle diyeceğim Rıdvan. Final diyoruz. Senin de yüreğin keder görmesin inşallah. Bundan sonra böyle sen sev, ben sonra severim. Bir bakayım sen nasıl seviyorsun. Acıkmış galiba diye seslenmişsin. Yok Hüseyin. Bu kadar zaman sessiz sessiz yayını bekledim, ödülü hak ettim diye ödül maması bekliyor galiba benim küçük kızım.

Kangalgillerden. Ama birkaç cins küçüğü. Pomeranya benim köpeğim. Ay köpeğim dedim. Kıyamam, benim kızım. Sevgili Hoşit. Fenasın fena. Ferdi Tutak eşinin dileğin doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Nice mutlu huzurlu yıllar yaşlar diliyorum diye seslenen Can abim, Bekir Kaymaz abim. Günaydın İmbat FM ailesi. Şu anda iş arkadaşım Haşim abiye bir şarkı armağan etmek istiyorum. Tüm İmbatçılara armağan olsun Ferdi Tayfur'dan diye seslendi. Boşluğa düşürdün beni. Abdullah Yusuf. İş arkadaşına az önce paylaştığımız Ferdi Baba şarkısını armağan etmiş olalım o zaman. Çünkü şimdi Hakkı Bulut yorumuyla ben gidiyorum. Hemen şöyle bir sayfamı yenilemek istiyorum. Yarınki konseri de hatırlattık. Unutmadan söyledik. Sonra vay ben duymadım. Vay sen söylemedin olmasın. Paradır bugün biter. Yarın yine kazanılır. Zorluktur gelir geçer. Sabredilir aşılır. Yeter ki Allah sağlığımıza zeval vermesin. Alın terimizi namerde muhtaç etmesin. Kendi kapısından başka kapıya boyun büktürmesin. Sevgili Mesut, amin. Yaşa masalımız, iyi ki varsın. Konser için teşekkür ederim. İmbahçanlar Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere diye seslenen Beyda'lı. İnşallah Allah'tan bir mani olmazsa yarın sabah buralardayız. Sizler de kimseye randevu vermeyin, söz vermeyin. Çünkü bizim randevumuz var değil mi? Peki o zaman ben müsaadenizi istiyorum. O güzel yüreklerinizden kocaman öpüyorum. Lütfen kendinize iyi davranın. Önce kendi kıymetinizi bilin, sonra başkalarından sizi sevmesini, kıymetinizi bilmesini bekleyin. Kapanış şarkım her yerden herkese armağan olsun. Hoşça kalın, imbatta kalın.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten bu rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555

0: 491-29-34 0555-491-29-34.
1: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Yalnızca 48 saatte mi?
2: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

Bu şehirde insan bitmiş, yalan dolan bir arada. İnsaf bitmiş, vicdan bitmiş. Sakın düşme burada dara, yem olursun aç kurtlara. Buradaki tapallah para, dostluk bitmiş.

Hani nerede dost bir omuz? Burada hayat sudan ucuz. Bırak onu, tuz kokmuş tuz. Devir bitmiş, devran bitmiş. Saygısızlık kalkmış şaha. İşimiz kalmış Allah'a. Ne bir sohbet, ne merhaba. Selamını alan bitmiş. Selamını

bitmiş zaman. Ta yürekten seven bitmiş. Vur patlasın, çal oynasın. Söyle, söyle buna kim dayansın? Sen ki bilen bir insansın. Doğruları yazan bitmiş. Gerçekleri yazan bitmiş. Ta yürekten seven bitmiş.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: yaşayamıyorum.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

Bodexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: tek ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Ne oluyor sana? Sen bu halde düşecek insan mıydın? Hadi toparla. Toparla kendini artık. Hadi.

0: Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah.
1: İmbat FM. Damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Yağmurlarda dolaşmak istiyorum bu gece. Yağmurlarda sanmak, rüzgarlarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Bu gece, yandım bu gece.

Biliyorsun ya, arkanda bıraktığın bu enkazın selasını da okut. Öyle git.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

kahve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

sen. Sen unutma benim gönlüm. Sen unutma benim yüreğim. Sen unutma ki benim sevdamsın. Sen benim yüreğimde yanan, sen benim damarımda akan tek kanımsın. Çünkü sen benim gönlümdeki tek sevdamsın. Gökyüzüne bakar

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM Çatı Sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

olacağım hep seninle. Ancak bir gün öldüğümde terk ederim erkek sözü. Yalan dolan yoktur bende, İnan canım sevdiğime. Aşkımıza sürmem leke, bin yeminle erkek sözü. Bin yeminle erkek sözü.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle.

sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Seni tenkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime. Sensiz yaşayamam sözüm geliyor.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İbat FM, damardan kalbe.
1: İbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

seviyorum diyerek kandıranlara, yüzüme gülüp de aldatanlara, boynumu büküp de bırakanlara, barışmam bir daha.

0: kalpten kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Çok insan gördüm, üstünde elbisesi yok. Çok elbise gördüm, içinde insan yok. İnsanların dost veya düşman olduklarını nereden bileceksin? İnsanların alnında kahpe mi yazılı ki? İnsanların kahpe olduklarını bilesin, ha?

Seni değil aslında, kendimi özledim. Ruhumun sessizliğini, sevmeye hadsizliğini, masum gerçekliğini, asıl gerçeği henüz fark etmemiş halimi özledim. Dedim ya kendime. Şimdi ruhumun kavgaları kirli, yüzüm, ellerim eski. Küçük sevinçlerimi, tertemiz sevişlerimi dedim ya, dedim ya, dedim ya. Kendimi özledim. Kendimi.

Sabahlara kadar yatamıyorum, yatamıyorum. Ay yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum. Seni unutmak için neler yapmadım ki? Ol.

Ben hiç kimse için oturup ağlamadım akşamdan sabahlara. Ben hiç kimse için hıçkırmadım çöküp de kaldırımlardan soğuk buzlu taşlara. Ve ben hiç kimse için de düşmedim nezarethanelere ve de girmedim karakollara. Ama senin için, ama senin için ah, ah, ah. Bir inada dua gibi inanmışsın, tövbe haşa. Ruhunun kapılarını kapatmışsın aşka, sevgiye ve gönülden haykırışa. Ben dertlerimi anlatabildim de cümle aleme, canlıya ve de cansıza. Ama sana, ama sana anlatmayı beceremedim. Ah, ah, ah. Bir başını kaldır da semaya bak. Arşu âlâ ne yüce. Sen yaratmadın, yaradansa senden çok çok yüce. Ocağın batsın, korkuyorum başucumda güleceksin bir gün ben ölünce. Ruhumun ıstırabını, ruhumun ıstırabını sana anlatamadım. Ah, ah, ah. Nesin be? Kimsin be? Nedir bu inadı şartın? Onlarca senemi yedi 10 dakikalık vuslatın. Bu ne cüret be? Beni sen mi yarattın? Hayatımla oynuyorsun. Ah, ah, ah. Zehir verdin, ahu verdin şerbet diye tattım. Seni ruhumun en kutsal köşesinde yücelttim. Ne yaptın deme lan Allah'sın. Sana taptım, taptım, taptım, taptım be ya. Bir pul niyetine harcadın beni be.

Gördün mü kalbim? Hep mutlu sonla bitmiyormuş aşk hikayeleri. Sevgili geldiğin kalpten sevgilisiz de gidilirmiş. Hani bazen denk gelirdik ayrılık şarkılarına. İkimiz de kızardık. Kim yazar bunları? Kim dinler? Anlamazdık. Hadi kalk gidelim artık. Biraz sen ağlarsın, biraz da ben. Kendimize kızarız. Birimizin gözyaşlarına gidiyoruz.

sorma, resmini gördüğün kimdir? Al götür eskici, toplanamarsan. Al götür eskici.

Ne bir mektup, ne bir selam. Bir başıma kaldım burada. Yok halimi gelip soran. Ölüm ölüm öldüm burada. Duvarlar da konuşmuyor. Dertlerimi bölüşmüyor. Zalim kullar, zalim kullar gülüşüyor.

bilmiyorum nasıl etsem, başım alıp nasıl gitsem, kurtulurum ölüp gitsem.

Gel, gel. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldu. Sonum oldu.

masum gözlerin neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın hem de.

geçti unutmadım, unutmadım aklımda. Yaşananlar bir tarafa, o gözlerin saklımda. Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda. Hatıralar bir tarafa, ah o gözler saklımda.

buzları üşüten bozkır ayazı ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün, çektim perdesini, hazırım.

0: Sen bu yollara boşa düşmedin. Sen bu dertleri boşa çekmedin. Sen bugünlere boşa gelmedin. Yaralı kadın, çileli kadın. Yılların yükü omuzlarında, acıyla hasret dudaklarında, düşüp kalacak yol kenarında. Acılı kadın, çileli kadın, yaralı kadın. Kimse anlamaz senin halini.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Seni hep görüyorum, hala seni çok seviyorum.
1: Ayrıldık işte, ne oldu sanki? Sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma seni benim kadar, seven olmaz ki. Özlemesem de özlüyorum, hiç gelmesem de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, seni hala çok seviyorum. Seni hala çok seviyorum.

Of ulan. Of. Yokluğunda prangalar eskittim. Paramparça oldum, darmadağın. Ağlayamıyorum, gözlerimde yaş kalmadı. Seni düşünüyorum, bazen biz oluyorum, bazen ölüyorum. Of ulan. Of ulan of. Konuştuğumuzda hep bahsediyordun ya seni seviyorum diye. Nereden bilebilirdim ki? Nereden bilebilirdim ki senin böyle olduğunu? Şimdi yoksun, yapayalnızım, tek başımayım. İçim paramparça. Artık köşe başlarında ellerimi nefesimle ısıtıyorum. Yalnızım.

sardı hemen, alevler sardı hemen, seni kıskandım. Pişmanım sevgilim, çaresiz kaldım. Pişmanım sevgilim, çaresiz kaldım.

0: Saatler asırlaşır geçmeyi bilmez. Kabarır duygularım dinmeyi bilmez. Kendimle savaşırım gece olunca. Kendimle savaşırım gece olunca.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Şarkıları bizim için okunuyor sevgilim. Gözyaşım, gözyaşım mezarına dökülüyor sevgilim. Mezarın barınağım, ayrılık şarkı.

Koparamam, koparamam kalbimi, söküp atamam yerinden. Sana taptım Allah gibi, söyle, söyle ne gelir elden. Ne olur bir başkasına ümit verme aşkından. Ben sensiz yaşayamam, geçerim bu canımdan. Anlatılmaz bu sevgi, yıktı beni büsbütün. Aşk desem yalan olur, inan aşktan da üstün.

sevgilim yanımda sen olmayınca. Yanardağ misali yanar dururum, bir tanem yanımda sen olmayınca. Sen olmayınca, sen olmayınca mutsuzum bir tanem.

çaresiz. Sanma ki bir tanem seni sevmedim. Sanma ki bir tanem seni sevmedim. Ayrılmaktan başka yoktu çareniz.